0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

türkülerle adım adım Bulgaristan. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Bugün Ivo Papazov'un oyun havasıyla sizleri yine türkülerle Bulgaristan'ı adım adım gezmeye davet ediyorum. Programımızın birinci bölümünde aslında sevgili dinleyiciler Mümin Ali Kirişef'in bir oyun havasıyla başlamıştık. Bugün ise onun öğrencisi olan Ivo Papazov, İbriyama klarnet ustasının bir oyun havasını seçtik. Müzisyen arkadaşım Rosen Grigorov'la birlikte. Programımızın birinci bölümünde Tuna'dan başlayarak Deli Orman'ın gür ormanlarını aştık ve son durağımız Rodoplar oldu. Birbirinden güzel türküler ve şarkılar eşliğinde güzel ülkemizi gezdik ve gezmeye devam ediyoruz. Yine farklı yerlere uğrayacağız ve biz değil türküler, şarkılar konuşacak. Biraz önce dediğim gibi teknik yapımda arkadaşım Rosen Grigorov, mikrofonlar başında ben Şevket Çakır. Güzel bir program, güzel türkü ve şarkı sefası diliyorum sevgili dinleyiciler. Ve Rodoplardan bir Rodop türküsüyle ayrılacağız dedik ve şimdi Rodop Dağları Brepakizem diyecek İlter Ahmet. Kendisi Şumen'den genç bir müzisyen arkadaşımız. Böylece Deli Orman'dan Rodoplara, Rodoplardan Deli Orman'a selam olsun diyoruz.

Programımıza Ivo Papazov'un klarnetinden güzel bir oyun havasıyla başladık. Rodop Dağları Brepakizem türküsüyle ise İlter Ahmet ve gitarı bize eşlik etti. Aslında İlter Ahmet'i anlatırken arkadaşı Halil Çoban da ona gerek sazıyla gerek gitarıyla eşlik ediyor. Geçen sene Şumen Radyosu'nun stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarda İlter Halil'le birlikte bir de Sadife Kürdova vardı. Kendisi Yablanova'dan çıkmış çok genç, çok yetenekli bir ses, bir sanatçımız ve şu anda da Şumen Tiyatrosu'nun bir üyesidir. Üçlü gerçekten muhteşem eserlere imza atıyor. Ben buradan Halil Çoban'ın ve Sadife Kürdova'nın memleketi olan Yablanova köyüne de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gerçekte orada herkes elinde sazıyla, ağzında sözüyle türkü söylüyor ve nefes söylüyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Rodop Dağları Brepakizem türküsüyle bir deli ormanlığı sanatçımızı ağırladık. Gelin şimdi Trigrad şehrinden olan dostumuz ve ses sanatçımız Hamit İmamski'ye mikrofonları bırakalım. Duvar üstünde durdum, tuğralı para buldum diyecek Trigrad kasabasından Hamit

programımızda Tuna olur, Deli Orman olur, Rodoplar olur da Pirin olmaz mı sevgili dinleyiciler? Tabii ki Pirin'den geçecek yolumuz, daha doğrusu Pirin Köprüsü dardır geçilmez, soğuktur suları bir tas içilmez diyecek Selim Aziz.

Pirin'in soğuk sularını arkamızda bırakıyoruz, güzel Pirin dağlarını aşıyoruz ve şu anda sevgili dinleyiciler hepimizin çok sevdiği ve türkülerde özellikle Rumeli türkülerinde geniş yer alan Balkan'a çıkıyoruz. Ah çıkabilsem şu Balkan düzüne diyecek Osman Aziz. Böylece sevgili dinleyiciler adım adım Bulgaristan'ı türkülerle ve şarkılarla gezmeye devam ediyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Türkülerle Adım Adım Bulgaristan başlıklı ikinci konserimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Balkan düzünü de açtıktan sonra geldik Lofça'nın.

sabahta birbirinden güzel türkü ve şarkılarla huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Müzisyen arkadaşım Rosen Grigorov'a ben buradan teşekkür ediyorum. Türküleri teker teker seçtik, sıraya dizdik ve böylece size aktarmak, size dinletmek kaldı. Sırada yine çok güzel bir türkümüz var. Şahsen ben bu türküyü çok seviyorum. Ve şimdi Peştera, Ustina, Kuklen ve Yeni Mahalle Kızları diyecek sevgili Sıdık Ahmet. Bu türküyü aslında sevgili, kendisini buradan saygıyla, rahmetle anıyoruz, Turgut Şinikar'ın bir bestesi. Kendisi Nova Mahalla, Yeni Mahalle'den olduğu için bu türküyü özel olarak bestelemiş ve ne mutlu ki Sıdık Ahmet de çok güzel seslendirmiştir efendim. Şimdi Peştera, Ustina, Kuklen ve Yeni Mahalle Kızları'nı dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Peştera, Ustina, Kuklen ve Yeni Mahalle kızlarını anlattıktan sonra yavaş yavaş yolumuz Karadeniz'e doğru ilerliyor. Karadeniz'imizin güzel şehri Burgas'a varıyoruz. Burgas'tan yarim gelecek desin Ahmet Şaban.

Burgaz başlıklı bir türkümüz daha var sevgili dinleyiciler. Bugünkü konserimizde, bugünkü programımızda Kırcalı'nın Neofit Bozveliyevu köyünden ses ve saz sanatçımız Halil Bekir söyleyecek ve Burgaz'a indim diyecek.

Konserlerimize Tuna'dan doğal olarak başladık. Tuna Ovası'na gittik. Benim Dobruca'mı gezdik sevgili dinleyiciler. Deli Orman'ın gür ormanlarını böyle araladık. Oradan da geçtik birbirinden güzel türkülerle. Daha sonra Rodoplar'a indik. Rodoplar dedik. Trigrat'a gittik. Pirin dedik. Ustina Kuklen dedik. Koca Balkan'a tırmandık. Lofça'nın ardındaki kayayı gördük, duyduk, dinledik. Burgas'a vardık ama bir de Şumen'e gitmeden olmaz. Peki Şumen'i kim en güzel anlatır bugün? Tabii ki Emel Tabak. Şu Şumen'in bayırları desin bu türküde.

Değerli dinleyiciler, sık sık bahsediyorum. Bizler Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınları ekibi Burgas'ın Ruyen Belediyesi'nde, Ruyen bölgesinde canlı yayınlar yapmıştık. Ve orada son derece yetenekli ses ve söz sanatçılarımızı keşfettik. Tabii ki hepsi de rahmetli Emrullah Topçu'nun öğrencileri. Hepsi de ondan ilham almış. Yani sevgili dinleyiciler, orada duyduğumuz türküleri başka bir yerde duymadık, duyamadık. Bilmiyorum neden. Orada söylenen türküler bir başka oluyor. Ve burada hala düğünler devam ediyor. Biliyorsunuz pandemiden sonra, hele hele pandemiden sonra yaz aylarında düğünler böyle çok fazla oldu. Ki pandemi bu nikah kıymak isteyenlerinin önünü bir şekilde kesmişti. Ve bizim tarafta dediğimiz gibi bizim memleketlerimizde düğünlere ara verilirken Burgas tarafında hala böyle nikah kıyılıyor, kına geceleri yapılıyor, düğünler yapılıyor. Ve orada sevgili dinleyiciler, bu bölgeden çok değerli ses sanatçılarımız da var. Bir tanesi Burgas'ın Bilka köyünden çok değerli Selami İlyas. Şu Aytus'tan nar aldım diyecek bu güzel türküsünde.

Burgaz bölgesinde yeni keşfettiğimiz, özellikle bizim Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi ve zannedersem birçok dinleyicimiz için yeni keşfettiğimiz Orhan Selim, Müren Küçük ve Mustafa İsmail'i bizler böyle kaydettik.

Küçük ve Mustafa İsmail'i bizler böyle kayda aldık, türkülerini dinlettik ve dinletmeye de devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ne yazık ki Müren Küçük'ü kaybettik ama türkülerle onu yaşatıyoruz, türkülerle sevenleriyle buluşturuyoruz. Ve onların çok güzel bir türküsü var. Bugün de programa aldım. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Şu Aytos'un içinde lambalar yanar diyecek Orhan Selim ve Müren Küçük ikilisi.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Türkülerle Adım Adım Bulgaristan konserimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Öğle yayınımızda haberleri ve Bedriye Halis'in sunumuyla haftayı başlarken programını dinleyebilirsiniz. BNR Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Önce özetler. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Yotova Volçev ve Gürov Kandev ikilileri Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıtlarını yaptırdı. Başbakan Radev, Amerikan Ticaret Odası temsilcileriyle görüştü ve Bulgaristan'a yatırım çağrısı yaptı. Bulgaria Air Doğu Avrupa'nın en iyi 5 hava yolu şirketleri arasında yer aldı. Dünya Alzheimer gününde hastalığın belirtileri ve hasta yakınlarına destek imkanlarına dikkat çekiliyor. Haskovo'da 30.sü düzenlenen caz festivali başlıyor. Açılışı Türk sanatçısı Melih Güzel yapacak. Sonbahar mevsimi sıcaklık düşüşüyle geliyor. Şimdi haberler. Yotova Volçev ve Gürov Kandev ikilileri Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıtlarını yaptırdı. BGNS haberine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Daniel Volçev, İlyana Yotova'nın New York yolunda olduğu için kayıt işleminde hazır bulunmadığını belirtti. Yarın bağımsızlık ilanı günüdür. Bağımsızlık manifestosunda Bulgaristan halkının her zaman barıştan yana olduğu ve medeni halklar ailesinin bir parçası olarak kültürel ve ekonomik kalkınma arzuladığı yazılmıştır, dedi. Volçev ve Yotova ile birlikte bu prensiplerden yola çıkarak hareket edeceklerini belirtti. Kayıt işlemi sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Andrei Gürov ise Bulgaristan vatandaşlarına yakın doğrudan kampanya beklediklerini dile getirdi. Bulgaristan vatandaşları ülkenin gelişmesini değiştirmeye muktedirdir. İnsanlara ve İnisiyatif Komitesi'ne destekleri için teşekkür ederim. Kampanyaya zafer amaçlıyla giriyoruz. Zafer bizim için değil, Bulgaristan vatandaşları için olacak, dedi Gürov. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 25 Ekim'de yapılacak. Başbakan Rumen Radev, Amerikan Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya geldiği çalışma kahvaltısında hükümetin hedefinin Bulgaristan'ın demokratik bir devlet olarak gelişmesi olduğunu öne sürdü. Sözlerine göre iktidar, oligarşik modelin sökülmesi ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması olmak üzere iki direğin üstüne basıyor. Yapay zeka fabrikaları, yüksek kapasiteli veri merkezleri, robotik, mekatronik, yarı iletkenler alanında uzay ve savunma sektörlerinde Amerikan yatırımlarının Bulgaristan'a gelmesine zamanıdır sözlerini kullandı Radev. Başbakan, Bulgaristan'ın Amerikan şirketlerine kamu özel ortaklık yoluyla otoban, demiryolu bağlantıları, liman ve havalimanı gibi stratejik altyapının kurulmasına ilişkin düzenlenen ihalelere katılım imkanı sunabileceğini belirtti. Öte yandan Bulgaristan'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Tommy Verhelst, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olup güçlü uluslararası ortaklıkları ve yetenekli insanları bulunan Bulgaristan'ın sürdürülebilir

0: ekonomik kalkınma kaydetme konusunda iyi pozisyonda olduğunu vurguladı. Tommy Verres, yakın zamanda Bulgaristan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan hava yolu bağlantısının sağlanması umudunu da dile getirdi. Bulgaristan'ın ulusal hava yolu şirketi Bulgaria Air, uluslararası bir kuruluş olan Skytrax'ın 2026 World Airline Awards sıralamasında Doğu Avrupa'nın en iyi 5 hava yolu şirketi arasında yer aldı. Bölgede 4. sırada yer alan Bulgaria Air, 2025 yılına göre sıralamada önemli ölçüde yükseldi. World Airline sıralaması farklı ülkelerden ve pazarlardan yolcuların değerlendirmelerine dayanıyor. Sıralamada seyahat deneyiminin temel unsurları dikkate alınıyor. Bunlar arasında havalimanında ve uçuş sırasında sunulan hizmetler, kabin konforu, sunulan hizmetlerin kalitesi ve uçuş ekiplerinin yolculara yaklaşımı yer alıyor. Doğu Avrupa sıralamasında ilk 5 sıradaki hava yolu şirketleri arasında ilk sırada Letonyalı Air Baltic, ikinci sırada ise Air Serbia yer alırken, üçüncü yerde Gürcistan Georgian Airways şirketi bulunuyor. Bulgaria Air şirketinin ardından 5. sırada ise Romanya'nın ulusal hava yolu taşımacısı Tarom bulunuyor. Sıralamada Turkish Airlines Avrupa birincisi, Singapore Airlines ise dünya birincisi oldu. Değerli dinleyiciler, Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle Bulgaristan Alzheimer Derneği tarafından yapılan açıklamada olağan ev işlerinin yapılmasında zorluk çekilmesinin ve aynı soruların tekrar tekrar sorulmasının hastalığın belirtileri olduğuna dikkat çekildi. Ülkemizde Alzheimer hastalığından muzdarip kişilerin sayısına ilişkin tam istatistik verileri bulunmuyor. Sağlık Kasası uzmanı Dr. Dimitar Dimov, Benere'ye konuşurken Alzheimer tanısı ne kadar erken konulursa tedavi ve hastalığın gelişmesini geciktirme şansının o kadar büyük olduğunu öne sürdü. Teşhis, tedavi ve ömür boyu tıbbi takibin Sağlık Kasası tarafından karşılandığını belirten uzman, hasta bakımı zor bir süreç olduğu için hasta yakınlarının destek aramalarında fayda olduğunu kaydetti.
1: İma dosta organizasyi kuytu podpomagat bliskite hora v grijite za takav bolen.
0: Bu tür hastaların yakınlarına destek sağlayan birçok kuruluş var. Ayrıca hem aile doktoru hem nöroloji uzmanı hasta yakınlarının ne tür destek alabilecekleri ve nereye başvuracaklarına dair yönlendirebilir. Doktor Dimov, hasta yakınlarını sabırlı olmaya ve Alzheimer hastalığından muzdarip kişilerin unutkanlıklarından dolayı azarlamamaya çağırdı. Bu yıl 30.sü düzenlenen Haskovo Jazz Festivali bugün başlayıp 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Haskovo Belediye Başkanlığı ve Haskovo Jazz Kulübü tarafından düzenlenen festival kapsamında Bulgaristan, Macaristan, Avusturya ve Türkiye'den caz müziği sanatçıları 3 farklı sahnede çıkacak. Çağdaş caz müziğinin en iyi örneklerini ve klasik piyesler üzerine doğaçlamalar sunacak. 6 gece boyunca Kirkovo Okulu Müze Evi'nin bahçesinde, Gençlik Merkezi'nde de Ralitsa Kulübü'nde konserler verilecek. Haskovo Jazz Festivali'nin açılışını Türk sanatçı Melih Güzel İstanbul'dan sesler dinletisiyle yapacak. Türkiye yönündeki tır trafiği son derece yoğun değerli dinleyiciler. Sınır polisi tarafından yapılan açıklamada Kapitan Andreevu ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan tır trafiğinin son derece yoğun olduğu, diğer hudut kapılarında ise araç trafiğinin normal seyrettiği bildirildi. Son bir günde ülkede meydana gelen 22 ağır trafik kazasında 3 kişi hayatını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yangın güvenliği ve sivil savunma tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede toplam 156 yangın söndürüldü. Yangınlarda 1 kişi hayatını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Hava durumu. Yarın sabah en düşük hava sıcaklığı 11 ile 16 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Gün içinde parçalı, yer yer çok bulutlu.

0: hava görülecek. Batı ve kuzeybatıdan ılımlı, zaman zaman şiddetli rüzgar esecek. Güz mevsiminin ilk gününde en yüksek sıcaklıklar 17 ila 22 derece arasında olmak üzere nispeten soğuk olacak. Karadeniz'de rüzgar esecek. Emine burnunun kuzeyinde yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 22-23 derece olacak. Dağlık yerlerde çok bulutlu hava. Rila'da Rodoplar ve Stara Planina dağlarında yağışlı hava etkili olacak. 2200 metre üzerindeki rakımda kar yağışı görülecek. Şiddetli dağların tepelerinde ise yer yer fırtınamsı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrelik rakımda 12-2000 metrelerde ise 4 derece civarında olacak. Haberleri sunduk.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programından da merhabalar. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençev ve editör koltuğunda sevgili Sevda Dükkancı adına sizlere güzel bir gün ve hafta diliyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya başlarken programında bugün Benere Silistra muhabiri Zdravka Maslenkova'nın rehber Petko Petkanski ile yaptığı röportajı dikkatinize sunarak yarın Veliko Tırnova'da düzenlenecek ücretsiz ziyaret ve bilgilendirme turlarıyla bağımsızlık ilanının yapıldığı tarihi mekanları keşfetme ve o gün yaşananları daha yakından öğrenme fırsatı bulacağız. İlk müzik parçamızdan sonra sizleri burada bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, yarın 22 Eylül'de Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanının yıl dönümü kutlamaları yapılacak. Bundan tam 118 yıl önce Prens Ferdinand, ülkenin bağımsızlığını ilan etmek üzere bakanlar ve başbakan Alexander Malinov ile birlikte Rusya'da trene binerek turnuvaya geldiler. Ferdinand bağımsızlık manifestosunu önce 2. Bulgar Çarlığı döneminden kalan ve tarihi bir yapı olan Aziz Kırk Fedailer Kilisesi'nde okudu. Sonra devletimiz için son derece önemli olan bu eylem Çar Sarayı'nın eteklerinde Tsarevets Tepesi'nde tekrarlandı. Ulusal çapta yapılan kutlamaların merkezi Veliko Tırnovo'da Aziz Kırk Fedailer Müze Kilisesi saat 9'dan saat 17.30'a kadar kapılarını ücretsiz olarak açacak. Mimari sit alanı olan Tsarevets ise saat 09 ile 15 arasında yine ücretsiz olarak ziyaretçi alacak. Payitaht Veliko Tırnovo'da bulunan Bölge Tarih Müzesi ise meraklı turistleri saat 10.30 ve saat 13'te başlayan bilgilendirme turlarına katılarak Tırnovo halkının bağımsızlığı nasıl karşıladığına dair sohbetleri dinlemeye davet ediyor. Ayrıntıları Benere Silistra muhabiri Zdravka Maslenkova'nın rehber Petko Petkanski ile yaptığı röportajdan aktarıyoruz.
1: Църквата Свети 40 мъченици е един изключително важен храм, който е свързан с важни моменти от
0: Aziz Kırk Fedailer Kilisesi sırf yeni devletin tarihinde değil, 2. Bulgar Çarlığı'nın tarihinde yaşanan önemli olaylara tanıklık etmiş bulunan bir ibadethanedir. Prensin bütün Bulgaristan'dan buraya seçmesi de rastlantı sonucu değil. Ferdinand böylece 2. Bulgar Çarlığı ve 3. Bulgar Çarlığı arasındaki sarsılmaz bağı öne çıkarmak istiyordu diyen Petkanski, bundan 118 yıl önce kilisede yaşananları anlattı.
1: İskuçitalno lobopitni neşta se suçvat. Car Ferdinand reşava da obeve nezavisimosti imenno vav Tırnovo.
0: Son derece ilginç şeyler yaşandı. Car Ferdinand bağımsızlık ilanı için Tırnovo'yu seçerek zamanlamayı da dikkatlice yaptı. Besarabya Bulgarı ve çok ilginç bir şahıs olan Başbakan Malinov tarafından yazılan özel manifestoya Ferdinand tarafından getirilen değişiklikler çok küçük olmakla birlikte çok mühimdi. Prens Ferdinand'ın trenden inmesinde ise beklenmedik bir şey oldu.
1: Той решава да спре не на централна гара, където го очаква събраният се народ, а на гара Трапезица.
0: Халкън бир арада топланып кендисини бекледии меркез гарында дейл. Трапезица гарында инмек истеинче гары гечтиклери ичин тренин дурып гери-гери гелмеси керекти. Трапезицада индиинде исе бираз düşünmek ve bu önemli eyleme hazırlanmak için biraz bekledi. Sonra Aziz Kırk Fedailer Kilisesi'ne giderek oraya akın eden halkın önünde manifestoyu okudu. Ferdinand bu şekilde çağdaş Bulgar Devleti'nin temellerini attı. Bu dramatik saatlerde Tırnovo Belediye Başkanı'nın tutumu tarih açısından çok önemli oldu. Ivan Vitelov olanların duyulması ve anlaşılması için manifesto metnini kendi eliyle kopyaladı ve telegrafla ülkenin dört bir köşesine gönderilmesini sağladı. Peki yerel yönetim ve Tırnovo halkı son derece önemli olan bu tarihi olaya hazır mıydı? Yoksa biraz hazırlıksız mı yakalandı?
1: Местните власти, въпреки че са смятали, че са готови, че ще се справят добре, суматохата е била...
0: Yerel yönetimler her ne kadar hazır olduğunu ve duruma hakim olacağını düşünse de son derece ciddi bir kargaşa ile karşı karşıya kaldılar. Yine de idare ettiler. O gün kendiliğinden doğan yürüyüşe herkesin katılabilmesi için tüm önemli müesseseler, ticaret yapılan yerler ve kuruluşlar kapandı. Bütün şehirde coşkulu insan grupları vardı. Bütün haber bültenlerinde her yer insan kaynadığı için şehir içinde hareket etmenin imkansız denecek kadar zor olduğu bildirildi. Çocuklar kalabalığın coşkusuna kapılıp eğleniyor, yerli kadın

0: Kızlar ise bakanlar ve çarın önüne çiçekler atıyordu. Rehber Petku Petkanski radyomuza konuşurken Aziz, 40 Fedailer Kilisesi'nden yapılan bağımsızlık ilanının daha sonra bir kez daha, bu sefer Tsarevets Tepesi'nden duyurulmasına neden ihtiyaç duyulduğuna dair şunları anlattı.
1: За Фердинанд е било изключително важно това нещо да се случи, защото Царевец е най-важният от
0: Царевец, ikinci Bulgar Çarlığı'nın 3 Tepe Kalesi'nden en önemli olanı olduğu için Ferdinand o atmosferi yine yaşamak istedi. Tüm hükümet üyelerinin yer aldığı en bilinen fotoğraflardan biri tepede çekildi. Daha sonra piramit şeklinde bağımsızlık anıtı da orada kuruldu. Bağımsızlık ilanı mı yoksa Bulgaristan'ın kurtuluşunun mu daha önemli olduğuna dair yürütülen tartışmalara değinen Petkanski, bunun bir süreçte atılan ilk adım mı son adım mı daha önemli olduğunu tartışmak gibi anlamsız bir münakaşa olduğunu söyledi. Peki 22 Eylül günü Veliko Turnuva'ya gelip ücretsiz tur ve sohbete katılacak olan turistleri ne bekliyor acaba? Aziz, 40 Fedailer Kilisesi'nde yapılacak olan sohbetler sırasında kilisenin Bulgaristan tarihi için neden bu denli önemli olduğunu, bağımsızlık ilanının yapıldığı gün içinde yaşanan olayları çok ilginç olan bazı ayrıntılar ile birlikte anlatacağını söyleyen kılavuz bir ipucu daha verdi.
1: Може би най-интересното е колебанието на Фердинанд, което той проявява преди обявяването на независимостта, осъзнавайки огромното
0: значение. Sanırım en ilginç olanı Ferdinand'ın bağımsızlık ilanı öncesinde olası sonuçlar karşısında kapıldığı tereddüttür. Hal böyle olunca Başbakan Malinov kendisine ya trenle bağımsızlık ilanı için turnuvaya gitmesini ya da vatanına dönmek üzere ters istikamette trene binmesini söyledi. Malinov'un bu sözlerinden büyük motivasyon alan prens daha sonra yaşanan olaylarda esas figür oldu.

muhabiri Zdravka Maslyankova hazırladığı röportajla dinleyicileri Bağımsızlık Günü 22 Eylül tarihinde payitaht Velikotrnovo'yu ziyaret etmeye davet etti. Bizler de sizleri yarın radyo gezisine davet ederek Velikotrnovo'da Uyanış Devri ve Kurucu Meclis Müzesi'ne konuk olacağız. Bulgaristan'ın ilk anayasası olan Trnova Anayasası'nın kabul edildiği Kurucu Meclis'in hikayesini yakından tanırken, müzede korunan ve 1472 yılında İran'da üretilmiş tarihi meclis zilini de yakından görme fırsatı bulacağız. Kurucu Meclis'in ve Trnova Anayasası'nın Bulgaristan'ın bağımsız devlet yapısının şekillenmesindeki önemini keşfettikten sonra ise rotamızı daha da geriye Orta Çağ'a çevireceğiz. Bu kez durağımız Tsarevgrad Trnov Multimedya Ziyaretçi Merkezi. Burada 2. Bulgar Krallığı'nın hükümdarlarını, savaşlarını, günlük yaşamını ve kültürünü canlandıran etkileyici sahneler arasında tarihin derinliklerine uzanacağız. Böylece bir yandan modern Bulgaristan'ın devlet temellerinin atıldığı döneme, diğer yandan ise Orta Çağ'ın güçlü Bulgar Krallığı'na tanıklık ederek ülkenin geçmişten bugüne uzanan tarihsel yolculuğunu adım adım keşfedeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımızda sizler için bir şarkı arasından sonra açık olacak. Bizimle kalın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın sizlerle dinleyicilerimize ayırdığımız bölümle devam ediyor. Sizden gelen mesajlara, telefonlara yer vereceğiz. Mesajlara her zaman olduğu gibi geliş sırasına göre başlıyorum. Necla Rasim Cuma günü yazmış bize. Merhaba, ben Necla. Kobilyane köyünden babaannem Hatice'yi ve tüm komşuları selamlamak istiyorum. Ben torunuyum diye yazmış. Tabii ki ilk türkümüz Hatice Hanım için gelecek ve Kobilyane'de yaşayan tüm komşuları için olacak. Ömer Ömer'in mesajıyla devam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyenleri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. Bugün 21 Eylül Pazartesi, Şumen Bölge Müftüsü İsmail Ahmet Hoca'nın doğum günü. 22'si Salı, Pleven'den Aksever arkadaşımın doğum günü. 24'ü Perşembe, İsperih'ten Ayhan abimin doğum günü. 25'i Cuma, biricik canım kanım babamın doğum günü, ismi Gafur, sağ olsun var olsun. Ve 26'sı Cumartesi köyden Halime ablamın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun, Allah hayırlara vesile etsin, sıradaki türkü onlara gelsin, iyi günler, Allah'a emanet olun diye demiş. Tabii ki sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Ondan önce telefonumuz var, hemen aldık dinleyicimize. İyi günler.
2: Bedriye, iyi günlerin olsun kızım.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Ben Emine teyzem.
1: Nasılsınız Emine Hanım?
2: Bak şimdi nasıl mı? Şimdi benim torunumun kızının Rozenden vardı Cuma günü. Ama o günü Vedat Hoca konuştuğuna selamlayamadım onu. Sonra Cumartesi pazarda giydi. İsteyelim şimdi bugün torunumun kızının selamlama olabilecek mi?
1: Tabii selamlayalım doğum günü vesilesiyle. Tabii ki selamlayalım. Buyurun.
2: Bak şimdi o 4. sınıfı bitirdi, 5.'ye geçti. Adı Kayra.
1: Evet.
2: Kayra 14 yaşını bitirir, 15'e başlayır. Onu şimdi ben isteyelim. Ben yeni anneden biliyorsun da 91 yaşında bir anne. Onun evet. Annesi de.
1: Evet.
2: Ben de şimdi onu selamlamayı isteyelim. Mektebin kapıları, bir de mektebin bacaları olabilirse o türküyle selamlayabilirseniz onu selamlayın. Onu selamlayanlar babası Davut, anası Fatma Gül. Anası Fatma Gül o kemalarda deska gırdına da sesler olarak çalışıyor. Bir tane bütün Müslüm akraba Cuma günü kutladık onun dediğim günü. Çok kalabaydı. Çok, anası çok az yaptı ama ben bilim isterim ona şimdi bir sürpriz yapayım.
1: Çok güzel sürpriz olacak Emine Hanım. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size. 91 yaşında olduğunuzu söylediniz. Allah size daha çok uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin. Ve Kayra'nın doğum gününü böyle bir dahaki doğum gününü de yine böyle radyo aracılığıyla kutlayın diyoruz. Ve Kayra'nın doğum gününü bizler de ekip olarak kutluyoruz. Sağlık diliyoruz. Okulunda başarılar diliyoruz. Ailecek böyle kutlamalarınız bol olsun diyoruz. Diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz. İyi günler. Alo.
3: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Aleyküm selam. Buyurun.
3: Bedri Hanım, ben Mehmet Rusya'dan istiyorum. Arabı selamlama diğer adı ve tabadan kendisi. Ona sağlık, huzur, ömürler dilerim sıradaki türkülerle, bütün türkülerle.
1: Oldu Mehmet Bey. Bugün doğum günü mü var annenizin yoksa?
3: Annemizin doğum günü yoktur da böyle istedim onu selamlama. Bugün evde de ondan dolayı.
1: Oldu Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Nigar Hanım için gelecek ilk türkümüz özellikle ve tabii ki Mehmet Bey.

için, Emine Hanım için, Kayra için de gelecek. O zaman ilk türkümüzü hemen dinleyelim. Hareketli, çok güzel, sevdiğimiz Emine Enverova, bizim yaylamız meşeliliyor.

0: Sazlar'la devam ediyorum. Fevzi Ali Osman profilinden gelen öncelikle iyi yayınlar radyomuza, ben Yarabitsa'dan Fevzi Kuşçu. Eşim Zayden'in doğum günü bugün, 60 yaşına basıyor. Onu selamlayanlar oğulları Ali Osman ve Müjdat, kızı Berna ve Rüya, torunları Umut ve Duru. Sıradaki bir şarkıyla selamlayalım Yarabitsa'yı diye yazmış Fevzi Bey. Tabii ki sıradaki türkümüzle başta Zayde Hanım'ı selamlayacağız. Doğum günü olan ve tüm ailenizi, köydeşlerinizi de tabii ki teşekkür ediyoruz. Zayde Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, güzel ömrü olsun. Kıymet Barış yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Peçenitsa'dan, yani Osman Mahallesi'nden Mümine annenin doğum günü ayın 22'sinde. Kendisi tam tamına 82 yaşını dolduracak. Onu selamlamak istiyoruz. Önce eşi Rufat, oğlu Zelkif, kızları Gülcan ve Vildan. Sıradaki şarkıyla selamlayalım bütün ailesini. Peçenitsa'ya yazmışlar. Mümine Hanım'ın doğum günü şimdiden kutlu olsun. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Dinleyicimiz varmış. İyi günler. Alo.
1: İyi günler bütün ekibe, muazzez teyzeler, sevgiler, saygılar, merhabalar.
0: Hoş geldiniz Muazzez Hanım, buyurun.
1: Hoş bulduk. Bugün ben dünkü günü Boyan'dan Vesile Arif kardeşimin doğum günüydü. Bizzat katılamadım, o da katılamadı benimkisine, ama hiçbir şey yok. Bugün sizin aracılığınızla onun doğum gününü tebrik etmek istiyorum. Kendisine nice sağlıklı, huzurlu, uzun, güzel güzel hayatlar biliyorum. Sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ettik Muazzez Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Tekrar her ikinizin de doğum günü kutlu olsun diyoruz. Nevin Abdullah yazdı. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları. Ben İsperik'in Dodorova köyünden Nevin Abdullah. Bugün 21 Eylül, Dolova.

Onun Öreşene köyünde oturan sevgili yeğenim Nurçin'in 18. yaş gününü kutluyoruz ailecek. Canım yeğenim, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı ve bolca güzel anılar getirsin. Tüm hayallerin gerçek olsun. Yüzün hep gülsün. Seni çok seviyoruz.

0: İyi ki doğdun, 18 yaşın kutlu olsun diye yazmış ve hemen ardından da mesajının devamında neler mi yazmış? Bugün 21 Eylül, İsperik Dodurovo köyünden sevgili Bedri Dayım'ın doğum gününü kutluyoruz ailecek. Selamlar eşi Kadriye ve torunları Çınar ve Pınar. Sağlıklı nice yaşlara Bedri Dayı diye yazmışlar. Bedri Bey'in de doğum gününü kutluyoruz. Dinleyicimiz var, hemen alalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun
1: Bedriye sizin... Hanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Cıvıl cıvıl sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yani benim aramamın nedeni benim komşumun kızı benim evlendiğimin 5 gün sonra 18'inde Cuma günü doğum günü vardı, arayamadım. Bugün aramak istiyorum onu. İşte çok büyük, Allah şifalar versin, annesi bakıyor ona. İşte Yüce Allah'ım bu sağlığından ayırmasın. Allah cümlemize, hepimize sağlık, selamet versin. İşte
0: amin Nebibe Hanım. Bir de ismini verin.
1: Onun ismi Ayfer, benim ismim Melat.
0: Ha, Melat Hanım. Hanım, özür dilerim, evet.
1: Ya yok bir şey, işte ismi Ayfer, işte o, ben 51 seneyi bırakıyorum artık, 52'ye basıyorum, o da 5 gün sonra 52'ye basıyor, onun da doğumu hani,
0: evet.
1: Seneleri Allah şifa versin, Yüce Allah'ım annesine de
0: inşallah
1: sağlık versin, Yüce Allah'ım kimseleri hani kötü duruma düşürmesin, her şey bizim içeri.
0: Amin diyoruz Melat Hanım.
1: Allah diyelim. İşte size de iyi yayınlar cümlenize, Yüce Allah, iyi ki varsınız.
0: Teşekkür ediyoruz Melat Hanım, iyi ki sizler de varsınız. Sıradaki türkümüzde hem sizi hem de Ayfer'i selamlayacağız. Diğer dinleyicimizi aldık, iyi günler.
2: İyi günler Bedir ablacığım.
0: Hoş geldiniz Aynur Hanım, nasılsınız?
2: İşler, izbora hazırlık.
0: Evet.
2: Hayat kardeşimi istiyor selamlama.
0: Tabii, buyurun selamlayalım, ismini alalım.
2: Çok çok çok cana yakın kardeşim, izbora hazırlık yapıyor aşama, maizinleri var, anasının
0: evet.
2: Adı Hava, karşının adı, unuttum te adını, karşını söyleyemeyeceğim.
0: Olsun, köy şenliklerine hazırlık yapıyorsunuz, anladık, ya. Evet.
2: Sırada türkü onlara gelsin, babasına da çok çok iyilik yapıyor. Hayat kardeşim ablasına, Aynur ablasına, Bedri abla, sırada türkü onlara gelsin, bütün köye izbora da buyursun, herkes buyursun izbora.
0: Teşekkür ettik Aynur Hanım. Evet, köy şenliğine herkes davetlidir dedi Aynur Hanım. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Az önce Nurçin'in doğum gününü kutladılar. Bir kişi daha kutluyor doğum gününü. Hüsniye profilinden geldi. Ben Dulov'un Nuraşene köyünden. İsmim Hüsniye ablanız. Bugün benim kardeşimin torununun doğum günü var. 21 Eylül'de 18 yaşını dolduruyor. 12. sınıfa gidiyor. Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömürler dilerim. Derslerinde başarılar dilerim. Selamlayan Hüsniye halası, sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Size de iyi yayınlar dilerim. Adı Nurçin Nedim diye yazmış. Nurçin'in doğum gününü tekrar o zaman kutluyoruz sıradaki türkümüzle. Ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Cemil Şaban söylüyor. Dere Kaya, Sarı Kaya.

0: Güzel türkümüzü dinlerken bizi Vesile Fehim aradı ve Çernyosam köyünden yeğeni Sebile Metin'in doğum gününü kutladı. Sebile, babası Metin, annesi Nazife ve Vesile teyzesi mutluluklar diledi. Bizler de bu güzel dileklere katılıyoruz. Sağlıklı, güzel ömürleri olsun diyoruz. Sıradaki türkümüz özellikle Sebile Metin için gelecek ve tabii ki bütün aile için. Kadriye Sabriyeva Mustafao profilinden gelen mesajla devam ediyorum. Merhabalar Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları, sizlere Almanya'dan yazıyorum. Bugün Omurtağın Zmeyno köyünde yaşayan ve sizi her gün dinleyen anam Hatice İbrahimova'nın 76. doğum günü. Sizlerin sayesinde seçmiş olduğunuz güzel bir türküyle kendisine doğum günün kutlu olsun demek istiyorum. Yeni yaşında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Daha nice yaşlara hep beraber seni seviyoruz ve özlemle kucaklıyoruz. Kızın Kadriye, torunların Yasmin ve Deniz ve damadım Metin, tüm radyo çalışanlarına iyi günler ve güzel yayınlarınızın başarıyla devam etmesini diliyorum diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım için yazılan bu güzel dileklere bizler de katılıyoruz. Sağlık diliyoruz bütün aileye. Dinleyicimiz var, hemen aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun, sıra sizde. Sizden yalan.
1: Merhaba. Ay, bu yayınlar size.
0: Teşekkür
1: ederim. Çok beğeniyorum sizin yayınlarınızı. Her daim sesliyorum. Ben bugün Doğum Sekulu köyünden Huriye. Eşim Eşre. Biz istiyoruz torunumuzu selamlama. Berlin'de yaşıyor. Eray. Mektebini başarılarla bitirdi. Şimdi kişliyor. Çok sağlık sağlamlık diliyoruz ona. Anası Gülcan. Babası Ekrem. Kardeşi Aykut. Berlin'de yaşıyorlar, orada çalışıyorlar. Ben babaannesi, Frankfurt'ta da yaşayan Ekrem Erdin çocuğum, onlar da orada yaşıyorlar. Amcası, kocanası Gülcan, ablası Ergül, küçük bebeğimiz var Eslin, damatımız Eray Emir. Emir, kardeşi var Elif, hepsini selamlıyorum. Bütün Sekulu halkı, onları da selamlıyorum. Sağlık sağlamlık diliyorum herkese de, hepsini de. Bütün radyo başında dinleyenleri, doğum günü geçmiş hani, onu selamlıyorum. Dünkü Vesle'nin selamlıyorum, onun doğum günü. Sağlık sağlamlık diliyorum hepsine. Kimin doğum günü var, hepsini selamlıyorum. Size de hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Huriye Hanım, Berlin'e uğradık, Eray'ı selamlıyoruz. Frankfurt'a uğradık, Erdinç'i selamlıyoruz. Böyle ailenizin tamamı neredeyse sanki yurt dışında. Doğru muyuz? Öyle mi?
1: Öyle, öyle, öyle.
0: Peki ne zaman görüşebiliyor musunuz?
1: Tatile geldi azıcık Eray'ım. Ergül'üm bir Elif'im, Aykut'um, onlar üçü geldi. Anneleri babaları gelemedi, onların işleri vardı, çok sıkışık. Ama buna şükür diyeyim hani geldiler, gördüm görüştüm ama insan canı sıkılıyordu. Bugün de doğum günü var dedim, selamlayayım çocuğumu, torunumu dedim. Çok seviyorum, çok hepsini de, herkesi de.
0: Eminim onlar da sizi çok seviyor. İnşallah sizin de gitme imkanınız olur ve daha da sık görüşürsünüz Huriye Hanım.
1: Ne diyeyim, size hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderiyorum.

görüyoruz bizler de. Berlin'e gittik, Frankfurt'a gittik. Böyle radyo aracılığıyla uzaktaki yakınlarımızı, sevdiklerimizi selamlama fırsatı buluyoruz. Böyle devam ediyoruz. Tevfik Hatipov yazdı. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben Tevfik Hatipov, Dırgoviste'nin Kralovo köyünden. Bugün benim torunum Tuğçe'nin doğum günü var. 7 yaşında oluyor. Bütün ailem adına onu selamlamak istiyorum ve onu çok seviyoruz. Güzel ve neşeli bir türküyle selamlarsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederiz diye yazmışlar. Tuğçe'nin 7. yaş gününü biz de kutluyoruz buradan. Çok neşeli, güzel bir ömür diliyoruz ona. Arkadaşlarının bol olduğu ve okulunda da tabii ki başarılar diliyoruz. Ayşe Molla bize yazdı. Günaydın. Bugün sayın dinleyicilerimize hayırsever köylümüz mühendis Hilmi Sabri Basri'den bahsedeceğim. Yıllarca Hitrino'da bir işveren olarak birçok insana iş imkanı sağladı. Faaliyetleri sadece bununla sınırlı kalmamaktadır. Yıllar önce köyümüzdeki caminin komple restorasyonunu gerçekleştirdi. Bu yılda cami giriş koridoru cam ve çatısını yeniledi. Camideki eksikler ve kusurlar tamamlandı. Her cuma Hilmi Sabri Şumen'den cuma namazını kıldırmak için hoca getiriyor. İnsanlarımız da seve seve cuma namazına akın ediyorlar. Camimiz her yönden örnek camilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir gün köyümüze yolunuz düşerse ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Güzel bir türküyle kendisini selamlarsanız memnun olurum diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Allah Hilmi Sabri Basri'den razı olsun diyoruz ve evet, yolumuz düşerse muhakkak ziyaret etmek isteriz. Sıradaki türkümüz sizler için gelsin o zaman. Emel Tabakova söylüyor. Karşıda güzel durur, zülfünü tarar durur.

0: son dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Ha, ben Dobriçin Bozan köyünden.
0: Evet, buyurun.
1: Bugün oğlumun, çocuğumun doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet, isminizi alalım, onun
1: İsmi
0: da ismini.
1: Orhan.
0: Evet.
1: Orhan, eşi, gelinim.

0: kardeşlerime Günnur, torunlarım Birkan, Gökhan, onları da gelsin. Sıradaki türküyle selamlamak istiyorum onları. Çok seviyorum. Çok özlüyorum. Çok hasretlik çekiyoruz. Neyse.
1: Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Orhan Bey'in doğum gününü kutluyoruz ve tüm aileye sağlık diliyoruz. Son mesajlarımı okuyorum. Yılmaz Balaban yazdı. Selamun aleyküm saygıdeğer Sofya Radyosu çalışanları. Ben Burgaz bölgesinden, Çereşe köyünden Yılmaz. Boyan'dan Vesile annemin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli, uzun uzun ömürlü olsun inşallah. Yüce Rabbim'de niyaz ederim demişler. Teşekkür ediyoruz. Feyzullah Mehmet yazdı. Merhabalar, ben Kubrat Sevar köyünden Feyzullah. Perihkitan Çoba köyünden Behice ve Bahar Kuve gibi bir türküyle selamlıyorum. Sevar'dan hoşça kalın. Selamlayacağız son türkümüzle. Aylin Süleyman'dan gelen son mesajımız. İyi günler Bulgaristan Radyosu. Ben Kırcalı'nın Nanovice köyünden Aylin Süleyman. Mümkün olursa komşumuz olan Halil Bekir'den güzel bir türküyle konfeksiyonda çalışan arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Zehra, Hörü, Gülcan, yarın Hörü ablamın doğum günü var. Kendisine sağlık, sağlamlık diliyorum diye yazmışlar. Bizlere de sağlık diliyoruz ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Halil Bekir'in söylediği beyaz giyme toz olur, yeşil giyme söz olur türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Davutova Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Bulgaristan'ı temsil edecek. Başbakan Radev, Amerikan Ticaret Odası temsilcileriyle görüştü ve Bulgaristan'a yatırım çağrısı yaptı. Haskovo'da trafik kazalarıyla dolu hafta sonu. Şimdi haberlerin detayları. Yotova Vılçev ve Gürov Kandef ikilileri Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıtlarını yaptırdı. BGNS haberine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Daniel Vılçev, İlyana Yotova'nın New York yolunda olduğu için kayıt işleminde hazır bulunamadığını belirtti.
1: Utre e denia na nezavisimosta.
0: Yarın bağımsızlık ilanı günüdür. Bağımsızlık manifestosunda Bulgaristan halkının her zaman barıştan yana olduğu ve medeni halklar ailesinin bir parçası olarak kültürel ile ekonomik kalkınma arzuladığı yazılmıştır dedi ve Vılçev ve Yotova ile birlikte bu prensiplerden yola çıkarak hareket edeceklerini belirtti. Kayıt işlemi sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Andrei Gyurov ise Bulgaristan vatandaşlarına yakın, doğrudan kampanya beklentilerini dile getirdi.
2: Bulgarskite grajdani imat v momenta i silata i glasa da promenat razvitieto na stranata.
0: Bulgaristan vatandaşları ülkenin gelişmesini değiştirmeye muktedirdir. İnsanlara ve inisiyatif komitelerine destekleri için teşekkür ederim. Kampanyaya zafer amacıyla giriyoruz. Zafer bizim için değil, Bulgaristan vatandaşları için olacak dedi Gürov. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 25 Ekim'de yapılacak. 21 ila 24 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Toplantısında Bulgaristan'ı temsil etmek üzere New York'ta olacak. Cumhurbaşkanının önünü çektiği heyette Dışişleri Bakanı Veslava Petrova, Sağlık Bakanı Katya Ivkova, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalya Efremova ve Halk Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Peter Vitanov yer alıyor. 21 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yotova, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin eş başkanlığında düzenlenecek çok taraflılık ortakları uluslararası hukuk, barış ve refah başlıklı üst düzey toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova 23 Eylül'de Bulgaristan saatiyle yaklaşık 21'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Aynı gün Yotova New York'taki başkonsoloslukta ABD'deki Bulgar toplulukları temsilcileriyle bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yotova'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Başbakan Roman Radev, Amerikan Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya geldiği çalışma kahvaltısında hükümetin hedefinin Bulgaristan'ın demokratik bir devlet olarak gelişmesi olduğunu öne sürdü. Sözlerine göre iktidar, oligarşik modelin sökülmesi ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması olmak üzere iki direğin üstüne basıyor. Yapay zeka fabrikaları, yüksek kapasiteli veri merkezleri, robotik, mekatronik, yarı iletkenler alanlarında, uzay ve savunma sektörlerinde Amerikan yatırımlarının Bulgaristan'a gelmesinin zamanıdır sözlerini kullandı Radev. Başbakan Bulgaristan'ın Amerikan şirketlerine kamu özel ortaklıklar yoluyla otoban, demiryolu bağlantıları, liman ve havalimanı gibi stratejik altyapının kurulmasına ilişkin düzenlenen ihalelere katılım imkanı sunabileceğini belirtti. Öte yandan Bulgaristan'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Tommy Vereost, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olup güçlü uluslararası ortaklıkları ve yetenekli insanları bulunan Bulgaristan'ın sürdürülebilir ekonomik kalkınma kaydetmek konusunda iyi pozisyonda olduğunu vurguladı. Tommy Vereost yakın zamanda Bulgaristan ve ABD arasında doğrudan hava yolu bağlantısının sağlanması umudunu dile getirdi. Haskovo İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Haskovo ilinde hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hayati tehlike altında ve birkaç kişi yaralandı. Benere Haskovo muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı bilgilere göre dün öğleden sonra Nikolovo köyü yakınlarında meydana gelen ciddi kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İki otomobilin kafa kafa

0: Çarpışması sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi için Plovdiv'deki hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. 25 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü Haskovo'nun Manastir ve Knijovni köyleri arasındaki yolda meydana gelen ağır kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Haskovo İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve 57 yaşındaki Glubovo sakini bir kişinin kullandığı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet savrularak aynı yönde ilerleyen Dimitrovgrad'dan 63 yaşındaki bir erkek tarafından kullanılan başka bir otomobile çarptı. Daha sonra motosiklet devrilerek tarlaya savruldu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün arkasından gelen 26 yaşındaki Haskovolu başka bir motosiklet sürücüsü de hafif yaralandı. Haskovo Kırcali yolunda dün öğleden sonra Nikolovo köyünü geçtikten sonra meydana gelen ciddi trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İlk bilgilere göre Kozlet köyünden 47 yaşındaki bir erkek kullandığı otomobille karşı şeride geçerek Kırcali'den 35 yaşındaki bir erkeğin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 47 yaşındaki sürücü ile otomobilde bulunan 70 yaşındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Her ikisinin de Kozlet köyünden olduğu belirtildi. Diğer araçtaki 20 ve 41 yaşındaki iki yolcu muayene edildikten sonra taburcu edildi. Karşı araçta bulunan Kırcali'den 14 yaşındaki bir çocuk ile Kozlet'ten 68 yaşındaki bir erkek ise hayati tehlike nedeniyle tedavi altına alındı. Erkek Kırcali'deki hastaneye, çocuk ise Plovdiv'deki hastaneye sevk edildi. Aynı araçta bulunan Kırcali'den 46 yaşındaki bir kadın da muayene edildikten sonra taburcu edildi. Polyanovo köyü yol ayrımı yakınlarında meydana gelen başka bir kazada Haskovo'dan 58 yaşındaki bir erkek aracının kontrolünü kaybederek şarampole çıktı. Araçta bulunan 22 ve 53 yaşındaki iki kadın hafif yaralandı. Simeonovgrad'da 40 yaşındaki bir kişi kullandığı elektrikli skuterin kontrolünü kaybederek 14 yaşındaki bir yaraya çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede yapılan muayenenin ardından evde tedavi edilmek üzere taburcu edildi. Marita otoyolunun Haskovo yönündeki 75. kilometrede de kaza meydana geldi. Dimitrovgrad'dan 63 yaşındaki bir erkek hızını yolun eğimine uygun şekilde ayarlamaması sonucu aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Muayene edilen sürücü evde tedavi edilmek üzere gönderildi. Alkol ve uyuşturucu testleri negatif çıktı. Hava durumu. Yarın sabah en düşük hava sıcaklığı 11 ile 16 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Gün içinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Batı ve kuzeybatıdan ılımlı, zaman zaman şiddetli rüzgar esecek. Güz mevsiminin ilk gününde en yüksek sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında olmak üzere nispeten soğuk olacak. Karadeniz'de rüzgar esecek. Emine Burun'un kuzeyinde yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 ila 22 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 22-23 derece olacak. Dağlık yerlerde çok bulutlu hava, Rila'da, Rodoplar ve Staroplanina dağlarında yağışlı hava etkili olacak. 2200 metre üzerindeki rakımda kar yağışı görülecek. Şiddetli dağların tepelerinde ise yer yer fırtınamsı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrelik rakımda 12, 2000 metrelerde ise 4 derece civarında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Bilyana Harizanova ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Programda ev işlerini yapmakta zorlanma ve aynı soruları tekrar tekrar sormanın Alzheimer hastalığının belirtileri arasında yer alabileceğini aktaracağız. Uzmanlar erken teşhisin tedavi ve hastalığın ilerlemesini geciktirme açısından önemine dikkat çekerken hasta

yakınlarına da sabırlı olmaları ve gerekli desteği almaları çağrısında bulunuyor. Devamında ise bu yıl 30.sü düzenlenen Haskovo Jazz Festivali'nin bugün başladığını ve 26 Eylül'e kadar caz severleri ağırlayacağını aktaracağız. Bulgaristan, Macaristan, Avusturya ve Türkiye'den sanatçıların sahne alacağı festivalde çağdaş cazın yanı sıra klasik eserler üzerine doğaçlama performanslar da sunulacak. Detaylar ilk şarkımızdan sonra. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle Bulgaristan Alzheimer Derneği tarafından yapılan açıklamada olağan ev işlerinin yapılmasında zorluk çekilmesinin ve aynı soruların tekrar tekrar sorulmasının hastalığın belirtileri olduğuna dikkat çekildi. Ülkemizde Alzheimer hastalığından müzdarip kişilerin sayısına ilişkin tam istatistik verileri bulunmuyor. Sağlık kasası uzmanı Dr. Dimitar Dimov Benere'ye konuşurken Alzheimer tanısının ne kadar erken konulursa tedavi ve hastalığın gelişmesini geciktirme şansının o kadar büyük olduğunu öne sürdü. Teşhis, tedavi ve ömür boyu tıbbi bakımın sağlık kasası tarafından karşılandığını belirten uzman, hasta bakımı zor bir süreç olduğu için hasta yakınlarının destek aramalarında fayda olduğunu kaydetti.
1: İma dosta organizasyi kuytu podpomagat близките хора в грижите за такъв болен.
0: Bu tür hastaların yakınlarına destek sağlayan birçok kuruluş var. Ayrıca hem aile doktoru hem nöroloji uzmanı hasta yakınlarına ne tür destek alabilecekleri ve nereye başvuracaklarına dair yönlendirebilir diyen Doktor Dimov, hasta yakınlarının sabırlı olmaya ve Alzheimer hastalığından müzdarip kişileri unutkanlıklarından dolayı azarlamamaya çağırdı.

Değerli dinleyiciler, bu yıl 30.sü düzenlenen Haskovo Jazz Festivali bugün başlayıp 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Haskovo Belediye Başkanlığı ve Haskovo Jazz Kulübü tarafından düzenlenen festival kapsamında Bulgaristan, Macaristan, Avusturya ve Türkiye'den caz müziği sanatçıları 3 farklı sahneye çıkarak çağdaş caz müziğinin en iyi örneklerini ve klasik piyesler üzerine doğaçlamalar sunacak. 6 gece boyunca Kirkovo Okulu

Müze evinin bahçesinde, gençlik merkezinde de Ralite kulübünde konserler verilecek. Haskovo Caz Festivali'nin açılışını Türk sanatçı Melih Güzel İstanbul'dan sesler dinletisiyle yaptı.

Böylece değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın siz değerli dinleyicilerimize ayırdığımız bölümle devam ediyor. Sizden gelen mesajlara, telefonlara yer vereceğiz. Mesajlara her zaman olduğu gibi geliş sırasına göre başlıyorum. Necla Rasim Cuma günü yazmış bize. Merhaba, ben Necla. Kobilyane köyünden babaannem Hatice'yi ve tüm komşuları selamlamak istiyorum. Ben torunuyum diye yazmış. Tabii ki ilk türkümüz Hatice Hanım için gelecek ve Kobilyane'de yaşayan tüm komşuları için olacak. Ömer Ömer'in mesajıyla devam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyenleri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. Bugün 21 Eylül Pazartesi Şumen Bölge Müftüsü İsmail Ahmet Hoca'nın doğum günü. 22'si Salı Pleven'den Aksever arkadaşımın doğum günü. 24'ü Perşembe İsperih'ten Ayhan abimin doğum günü. 25'i Cuma biricik canım kanım babamın doğum günü, ismi Gafur, sağ olsun var olsun. Ve 26'sı Cumartesi köyden Halime ablamın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun, Allah hayırlara vesile etsin, sıradaki türkü onlara gelsin, iyi günler, Allah'a emanet olun diye demiş. Tabii ki sıradaki türkümüz sizler için gelecek, ondan önce telefonumuz var, hemen aldık dinleyicimize. İyi günler.
2: Bedriye, iyi günlerin olsun kızım.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Ben Emine teyze.
1: Nasılsınız Emine Hanım?
2: Bak şimdi nasıl mı? Şimdi benim torunumun kızının Rozen'den vardı Cuma günü. Ama o günü Vedat Hoca konuştuğuna selamlayamadım onu. Sonra Cumartesi Pazar'da giydi. İsteyelim şimdi bugün torunumun kızının selamlama olabilecek mi?
1: Tabii selamlayalım doğum günü vesilesiyle. Tabii ki selamlayalım. Buyurun.
2: Bak şimdi o 4. sınıfı bitirdi. 5.'ye geçti. Adı Kayra.
1: Evet.
2: Kayra 14 yaşını bitirir. 15'e başlayır. Onu şimdi ben isteyelim. Ben yeni anneden biliyorsunuz da 91 yaşında bir anne. Onun evet. Annesi de.
1: Evet.
2: Ben de şimdi onu selamlamayı isteyelim. Mektebin kapıları. Bir de mektebin bacaları olabilirse o türküyle selamlayabilirseniz onu selamlayın. Onu selamlayanlar babası Davut, anası Fatmegül, o Kemal'larda Betka Gırdın'a da sesler olabilirsiniz.

0: olarak çalışıyor yere. Bir Saadettin Müslüm akraba Cuma günü kutladık onun bir günü. Çok kalabaydı. Çok, anası çok az rutin yaptı ama ben bilin isterim ona şimdi bir sürpriz yapayım.
1: Çok güzel sürpriz olacak Emine Hanım. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size. 91 yaşında olduğunuzu söylediniz. Allah size daha çok uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin. Ve Kayra'nın doğum gününü böyle bir dahaki doğum gününü de yine böyle radyo aracılığıyla kutlayın diyoruz. Ve Kayra'nın doğum gününü bizler de ekip olarak kutluyoruz. Sağlık diliyoruz. Okulunda başarılar diliyoruz. Ailecek böyle kutlamalarınız bol olsun diyoruz. Diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz. İyi günler. Alo.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Aleyküm selam. Buyurun.
2: Bedriye Hanım, ben Mehmet Rusya'dan isterim. Anamı selamlama. Bir yaradı ve tabana kendisi. Ona sağlık, uzun ömürler dilerim. Sıradaki Türklerle, bütün Türklerle.
1: Oldu Mehmet Bey. Bugün doğum günü mü var annenizin? Yoksa?
2: Annemizin doğum günü yoktur da böyle istedim onu selamlama. Bugün
1: oldu.
2: Evde de ondan dolayı.
1: Oldu Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Nigar Hanım için gelecek ilk türkümüz özellikle ve tabii ki Mehmet Bey için, Emine Hanım için, Kayra için de gelecek. O zaman ilk türkümüzü hemen dinleyelim. Hareketli, çok güzel sevdiğimiz Emine Enverova, bizim yaylamız meşeliliyor.

0: Sazlar'la devam ediyorum. Fevzi Ali Osman profilinden gelen öncelikle iyi yayınlar radyomuza ben Yarabitsa'dan Fevzi Kuşçu. Eşim Zayden'in doğum günü bugün 60 yaşına basıyor. Onu selamlayanlar oğulları Ali Osman ve Müjdat, kızı Berna ve Rüya, torunları Umut ve Duru. Sıradaki bir şarkıyla selamlayalım Yarabitsa'yı diye yazmış Fevzi Bey. Tabii ki sıradaki türkümüzle başta Zayde Hanım'ı selamlayacağız. Doğum günü olan ve tüm ailenizi, köydeşlerinizi de tabii ki teşekkür ediyoruz. Zayde Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, güzel ömrü olsun. Kıymet Barış yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Peçenica'dan yani Osman Mahallesi'nden Mümine annenin doğum günü ayın 22'sinde. Kendisi tam tamına 82 yaşını dolduracak. Onu selamlamak istiyoruz. Önce eşi Rufat oğlu Zelkif, kızları Gülcan ve Vildan, sıradaki şarkıyla selamlayalım bütün ailesini. Peçenica'ya yazmışlar. Mümine Hanım'ın doğum günü şimdiden kutlu olsun. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Dinleyicimiz varmış. İyi günler. Alo.
1: İyi günler bütün ekibe, muazzez teyzeler, sevgiler, saygılar, merhabalar.
0: Hoş geldiniz Muazzez Hanım, buyurun.
1: Hoş bulduk. Bugün ben dünkü günü Boyan'dan Vesile Arif kardeşimin doğum günüydü. Bizzat katılamadım, o da katılamadı benimkisine ama hiçbir şey yok. Bugün sizin aracılığınızla onun doğum gününü tebrik etmek istiyorum. Kendisine nice sağlıklı, huzurlu, huzur, güzel güzel hayatlar diliyorum. Sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ettik Muazzez Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Tekrar her ikinizin de doğum günü kutlu olsun diyoruz. Nevin Abdullah yazdı. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları. Ben İsperik'in Dodorova köyünden Nevin Abdullah. Bugün 21 Eylül Dulovo'nun Öreşene köyünde oturan sevgili yeğenim Nurçin'in 18. yaş gününü kutluyoruz ailecek. Canım yeğenim, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı ve bolca güzel anılar getirsin. Tüm hayallerin gerçek olsun, yüzün hep gülsün, seni çok seviyoruz, iyi ki doğdun, 18 yaşın kutlu olsun diye yazmış ve hemen ardından da mesajının devamı

0: hakkında neler mi yazmış? Bugün 21 Eylül, İsperik Todorova köyünden sevgili Bedri Dayım'ın doğum gününü kutluyoruz ailecek. Selamlar eşi Kadriye ve torunları Çınar ve Pınar. Sağlıklı nice yaşlara Bedri Dayı diye yazmışlar. Bedri Bey'in de doğum gününü kutluyoruz. Dinleyicimiz var, hemen alalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun
1: Bedriye sizin. Hanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Çok sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yani benim aramamın nedeni benim komşumun kızı benim evlendiğimin 5 gün sonra 18'inde Cuma günü doğum günü vardı, arayamadım. Bugün aramak istiyorum onu. İşte çok büyük, Allah şifalar versin, annesi bakıyor ona. İşte yüce Allah'ım bu sağlığından ayırmasın. Allah cümlemize, hepimize sağlık, selamet versin. İşte
0: amin Nebibe Hanım, bir de ismini verin.
1: Onun ismi Ayfer, benim ismim Melat.
0: Ha, Melat Hanım, özür dilerim, evet.
1: Ya yok bir şey, işte ismi Ayfer, işte o... Ben 51 seneyi bırakıyorum, artık 52'ye basıyorum. O da 5 gün sonra 52'ye basıyorum. Onun da doğumu hani
0: evet.
1: Seneleri, Allah şifa versin yüce Allah'ım. Annesine de
0: İnşallah.
1: Sağlık versin yüce Allah'ım. Kimseleri hani kötü duruma düşürmesin. Her şey bizim içeri.
0: Amin diyoruz Melat Hanım.
1: Allah diyelim. İşte size de İyi yayınlar cümlenize, yüce Allah, iyi ki varsınız.
0: Teşekkür ediyoruz Melat Hanım, iyi ki sizler de varsınız. Sıradaki türkümüzde hem sizi hem de Ayfer'i selamlayacağız. Diğer dinleyicimizi aldık, iyi günler.
2: İyi günler Bedir ablacığım.
0: Hoş geldiniz Aynur Hanım, nasılsınız?
2: İşler, izbora hazırlık.
0: Evet.
2: Hayat kardeşim istiyor selamlama.
0: Tabii, buyurun selamlayalım, ismini alalım.
2: Çok cana yakın kardeşim, izbora hazırlık yapıyor aşama, maizinleri var. Anasının
0: evet.
2: Adı Hava, karşının adı, unuttum te adını, karşını söyleyemeyeceğim.
0: Olsun, köy şenliklerine hazırlık yapıyorsunuz, anladık. Ya. Evet.
2: Sırada türkü onlara gelsin, babasına da çok iyilik yapıyor. Hayat kardeşim ablasına, Aynur ablasına, Bedir abla, sırada türkü onlara gelsin. Bütün köve izbora da buyursun, herkes buyursun izbora.
0: Teşekkür ettik Aynur Hanım. Evet, köy şenliğine herkes davetlidir dedi Aynur Hanım. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Az önce Nurçin'in doğum gününü kutladılar. Bir kişi daha kutluyor doğum gününü. Hüsniye profilinden geldi. Ben Dulov'un Nora Şeneköy'ünden. İsmim Hüsniye ablanız. Bugün benim kardeşimin torununun doğum günü var. 21 Eylül'de 18 yaşını dolduruyor. 12. sınıfa gidiyor. Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömürler dilerim. Derslerinde başarılar dilerim. Selamlayan Hüsniye halası, sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Size de iyi yayınlar dilerim. Adı Nurçin Nedim diye yazmış. Nurçin'in doğum gününü tekrar o zaman kutluyoruz sıradaki türkümüzle. Ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Cemil Şaban söylüyor. Derekaya, Sarıkaya.

0: Güzel türkümüzü dinlerken bizi Vesile Fehim aradı ve Çernyosom köyünden yeğeni Sebile Metin'in doğum gününü kutladı. Sebile, babası Metin, annesi Nazife ve Vesile teyzesi mutluluklar diledi. Bizler de bu güzel dileklere katılıyoruz. Sağlıklı, güzel ömürleri olsun diyoruz. Sıradaki türkümüz özellikle Sebile Metin için gelecek ve tabii ki bütün aile için. Kadriye Sabriyeva Mustafaova profilinden gelen mesajla devam ediyorum. Merhabalar Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları, sizlere Almanya'dan yazıyorum. Bugün Omurtağın Zmeyno köyünde yaşayan ve sizi her gün dinleyen anam Hatice İbrahimova'nın 76. doğum günü. Sizlerin sayesinde seçmiş olduğunuz güzel bir türküyle kendisine doğum günün kutlu olsun demek istiyorum. Yeni yaşında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Daha nice yaşlara hep beraber seni seviyoruz ve özlemle kucaklıyoruz. Kızın Kadriye, torunların Yasmin ve Deniz ve damadım Metin, tüm radyo çalışanlarına iyi günler ve güzel yayınlarınızın başarıyla devam etmesini diliyorum diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım için yazılan bu güzel dileklere bizler de katılıyoruz. Sağlık diliyoruz bütün aileye. Dinleyicimiz var, hemen aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun, sıra sizde, sizden yalan.
1: Merhaba, ay, bu yayınlar size.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok beğeniyorum sizin yayınlarınızı, her daim sesliyorum. Ben bugün Doğum Sekulu köyünden Huriye. Eşim Meşre, biz istiyoruz torunumuzu selamlama. Berlin'de yaşıyor. Eray mektebini başarılarla bitirdi. Şimdi işliyor. Çok sağlık sağlamlık diliyoruz ona. Anası Gülcan, babası Ekrem, kardeşi Aykut. Berlin'de yaşıyorlar, orada çalışıyorlar. Ben babaannesi, Frankfurt'ta da yaşayan Ekrem Erdin çocuğum, onlar da orada yaşıyorlar. Amcası, kocanası Gülcan, ablası Ergül, küçük bebeğimiz var Eslin, damatımız Eray neydi onun adı, bak Emir. Emir, kardeşi var Elif, hepsini selamlıyorum. Bütün Sekulu halkı, onları da selamlıyorum. Sağlık sağlamlık diliyorum herkese de, hepsini de. Bütün radyo başında dinleyenleri. Doğum günü geçmiş, hani onu selamlıyorum. Dünkü Veslen'in selamlıyorum, onun doğum günü. Sağlık sağlamlık diliyorum hepsine. Kimin doğum günü var hepsini selamlıyorum. Size de hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Huriye Hanım, Berlin'e uğradık, Eray'ı selamlıyoruz. Frankfurt'a uğradık, Erdinç'i selamlıyoruz. Böyle ailenizin tamamı neredeyse sanki yurt dışında. Doğru muyuz? Öyle mi?
1: Öyle, öyle, öyle.
0: Peki ne zaman görüşebiliyor musunuz?
1: Tatile geldi azıcık Eray'ım, Ergül'üm, Ergül'üm bir Elif'im, Aykut'um, onlar üçü geldi. Anneleri babaları gelemedi, onların işleri vardı çok sıkışık. Ama buna şükür diyeyim hani geldiler, gördüm, görüştüm ama insan canı sıkılıyor. Bugün de doğum günü var dedim, selamlayayım çocuğumu, torunumu dedim. Çok seviyorum, çok hepsini de, herkesi de.
0: Eminim onlar da sizi çok seviyor. İnşallah sizin de gitme imkanınız olur ve daha da sık görüşürsünüz Huriye Hanım.
1: Ne diyeyim size, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz bizler de. Berlin'e gittik, Frankfurt'a gittik. Böyle radyo aracılığıyla uzaktaki yakınlarımız.

sevdiklerimizi selamlama fırsatı buluyoruz. Böyle devam ediyoruz. Tevfik Hatipov yazdı. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben Tevfik Hatipov, Dırgoviste'nin Kralevo köyünden. Bugün benim torunum Tuğçe'nin doğum günü var. 7 yaşında oluyor. Bütün ailem adına onu selamlamak istiyorum ve onu çok seviyoruz. Güzel ve neşeli bir türküyle selamlarsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederiz diye yazmışlar. Tuğçe'nin 7. yaş gününü biz de kutluyoruz buradan. Çok neşeli, güzel bir ömür diliyoruz ona. Arkadaşlarının bol olduğu ve okulunda da tabii ki başarılar diliyoruz. Ayşe Molla bize yazdı. Günaydın. Bugün sayın dinleyicilerimize hayırsever köylümüz mühendis Hilmi Sabri Basri'den bahsedeceğim. Yıllarca Hitrino'da bir işveren olarak birçok insana iş imkanı sağladı. Faaliyetleri sadece bununla sınırlı kalmamaktadır. Yıllar önce köyümüzdeki caminin komple restorasyonunu gerçekleştirdi. Bu yılda cami giriş koridoru camlarını ve çatısını yeniledi. Camideki eksikler ve kusurlar tamamlandı. Her cuma Hilmi Sabri Şumen'den cuma namazını kıldırmak için hoca getiriyor. İnsanlarımız da seve seve cuma namazına akın ediyorlar. Camimiz her yönden örnek camilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir gün köyümüze yolunuz düşerse ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Güzel bir türküyle kendisini selamlarsanız memnun olurum diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Allah Hilmi Sabri Basri'den razı olsun diyoruz ve evet, yolumuz düşerse muhakkak ziyaret etmek isteriz. Sıradaki türkümüz sizler için gelsin o zaman. Emel Tabakova söylüyor. Karşıda güzel durur, zülfünü tarar durur.

0: Ve son dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizden yalan.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Ha, ben Dobriçin Bozan köyünden.
0: Evet, buyurun.
1: Bugün oğlumun, çocuğumun doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet, isminizi alalım, onun
1: İsmi
0: da ismini.
1: Orhan.
0: Evet.
1: Orhan, eşi, gelinim demek Günnur. Torunlarım Birkan, Gökhan. Onları da gelsin. Sıradaki türküyle selamlamak istiyorum onları. Çok seviyorum. Çok özlüyorum. Çok hasretlik çekiyoruz. Neyse.
0: Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Orhan Bey'in doğum gününü kutluyoruz ve tüm aileye sağlık diliyoruz. Son mesajlarımı okuyorum. Yılmaz Balaban yazdı. Selamun aleyküm saygıdeğer Sofya Radyosu çalışanları. Ben Burgaz bölgesinden, Çereşe köyünden Yılmaz. Boyan'dan Vesile annemin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatlı, uzun uzun ömürlü olsun inşallah. Yüce Rabbim'den niyaz ederim demişler.

Teşekkür ediyoruz. Feyzullah Mehmet yazdı. Merhabalar, ben Kubrat Sevar Köyü'nden Feyzullah. İspirik Kitançova Köyü'nden Behice ve Bahar Kuve gibi bir türküyle selamlıyorum. Sevar'dan hoşça kalın. Selamlayacağız son türkümüzle. Aylin Süleyman'dan gelen son mesajımız. İyi günler Bulgaristan Radyosu. Ben Kırcalı'nın Nanovice köyünden Aylin Süleyman. Mümkün olursa komşumuz olan Halil Bekir'den güzel bir türküyle konfeksiyonda çalışan arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Zehra, Hörü, Gülcan, yarın Hörü ablamın doğum günü var. Kendisine sağlık, sağlamlık diliyorum diye yazmışlar. Bizlere de sağlık diliyoruz ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Halil Bekir'in söylediği beyaz giyme toz olur, yeşil giyme söz olur türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.